0: kasi saatten değil.
1: Maski nikan ashto okatka oksikipa.
0: Janari jakala jagira no pindis no kana no.
1: Ka mama nash ambe kwenjipa. Ilu yetu olo iet.